A volim. Şehide volat. Delil. Demat edgo cani cani vere meydani. Dilim pırhoşe ve dilani. Beli helbesta te ve gavi ez bi tembura te duxuyni. Tünel bameyi li ev helbesta biranina te tine zaman. Bra gelli me bifiz. Şoreşkeri bi biryaru gernasi heja. Heval, delil, delil doğan. Bi helbesta ku ez dike peşkeş bikim ulfu ani bu zaman.